Bakalım lan ya. Tabii iş var sana sen misin? Bakalım lan ya. Tabii sen ne çıkıyor? Ondan beş şok. Bir an daha